telera, kamon kaşa kaselera, kabem çok kız telera. Alagnim, alagnim, daşı devara halagnim. Alagnim, alagnim, daşı devara halagnim. Tuşu da patni mazor gişer, yas kasirat yaronim. Tuşu da patni mazor gişer, yas kasirat yaronim. Ahçı günank mer bahçen bana kemer zırtı bogaçen Ahçı günank mer bahçen bana kemer zırtı bogaçen Bakımı dudur bakımı yes toduşmanır namınçen Bakımı dudur bakımı yes toduşmanır namınçen Alığınim alığınim daşı devara halığınim Alığınim alığınim daşı devara halığınim Tuşu da patnimi zor gişer yes kasirat yaronim Tuşu da